En pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüsler'de Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Green Metric sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Huzur evi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzur Evi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları huzur evi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzur evi müdürü Kerem Kaymaz elde edilecek ürünlerin yeniden huzur evinde kullanılacağını söyledi.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. Ayın 4. haftanın son günündeyiz. 4 Ekim 2026 pazar oldu bile, bir bakacağız. Ara tatili, yılbaşı, sömestr derken yaz gelmiş. Gerçekten böyle oluyor, şaka bir yana. Abartıyorum gibi geliyor ama o yüzden hakikaten hafta sonunuzu, hafta içinizi planlı dolu dolu geçirmek için elinizden geleni yapın. Tabii bunun için biraz dinlenmek de gerekiyor. Kendinize, zihninize, ruhunuza vakit ayırmak gerekiyor. O yüzden bugün için değerlendirebileceğiniz pek çok etkinlik, dinlenme, terapi hatta önerisi bile paylaşacağım bugün yayın içinde. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Şahane bir pazar olsun. Hadi başlayalım.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park açık hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Süperstar Rajda Pekkan sessizliğini yeni bir şarkıyla bozdu. Harbiye Cemil Topuz'u açık hava sahnesinde sevenlerini duyurdu. İlk andan itibaren büyük ilgi gören Şahsen Ben şarkısından söz ediyorum. Söz ve müziği Tamer Gürsoy, düzenlemesi Volga Tamöz imzası taşıyor. Şahsen Ben tüm dijital müzik platformlarında yayında. Ve Tantaşçı ile Baha, bu kez Baha'nın unutulmaz şarkıları için aynı mikrofon başında buluşuyor. İkilinin birlikte seslendirdiği Bahçeden Akustik Baha Şarkıları serisinin ilk kaydı Kutup'ta yaz gibi müzikseverlerle buluştu bile. Ve Hande Yener'le Mehmet Erdem, Tuzlu Kahve dizisi için hazırlanan projede Unutanlar Gibi adlı düette bir araya geldiler. Tuzlu Kahve her hafta eski dizilerdeki oyuncuları o karakterleriyle bir araya getiriyor. Farkındaysanız bayılıyorum. Çok iyi yakaladılar bence. Ve bu tip şarkılara da yer vermesiyle de dikkat çekiyor dizi. Tuzlu Kahve Salı akşamları Star TV'de.

bugün hava nasıl olacak diye merak ediyorsanız hemen söylüyorum. Sonbahar serinliği ve özellikle rüzgar bizimle kalmaya devam edecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 15 derece civarında İstanbul için söylüyorum. Öğleden sonra 20 dereceler görülecek. Güzel bir hava var aslında. İnce giyinmeyin ama kat kat giyinebilirsiniz. İnce bir mont alabilirsiniz. Rüzgarın sert estiği zaman üşüttüğünü unutmamanızı tavsiye ederim. Önümüzdeki hafta ise serin bir sonbahar bizi bekliyor yine ama hafta sonuna doğru hem sıcaklıklar artacak, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Şu an mevsim normallerinin altındayız. Yağış ise etkisini kaybedecek. Yani kat kat giyinme dönemi başlamıştır. Melo Beden'le devam ediyoruz pazar sabahına. Bir Mustafa Sandal şarkısı ve iki tas çorba. Şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta. Görsün.

Market'te A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Pazar gününü yarın pazartesi stresiyle geçirmek yerine kendinize vakit ayırmak, bedeninizi, zihninizi yeni haftaya hazırlamak için küçük bir bakım günü ilan edebilirsiniz mesela. Uzmanların birkaç önerisi var, paylaşmak istiyorum. Özellikle mevsim geçişlerinde üzerinde durulan ilk konu uyku düzeni biliyorsunuz. Bunu dün de söylemiştim. Hafta sonu geç kalkayım biraz daha uyuyayım derken gecede geç yatıyoruz. O zaman da uyku düzeni alt üst oluyor elbette. Hafta içi de toparlayamadan hop yine hafta sonu geliyor, aynı sarmalda dönüp duruyoruz. Bu arada loop'a giriyoruz demeyi ben de biliyorum ama artık havalı olan temiz Türkçe konuşmak olduğu için o kelimeyi kullanmıyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. İkinci konu, havalar serinledi diye eve kapanmıyoruz. Gün içinde en azından 20-30 dakikalık tempolu bir yürüyüş hem hareketsiz geçen hafta sonunu dengelememize hem de gün ışığından yararlanmamıza faydası olacaktır. Özellikle sonbaharda günler kısalırken sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkmak vücudun uyku uyanıklık ritmini düzenleyen biyolojik saat açısından da yararlı diyor uzmanlar. Beslenmede bağışıklığı güçlendiren mucize yiyecek peşinde koşmak yerine sebzesi, meyvesi, baklagili, tahılı, proteini olan zengin renkli tabaklar kullanın, tüketin diyor daha doğrusu. Tüketin diyor uzmanlar. Bir de havalar serinince fark etmeden daha az su içiyoruz bakın. Susamayı beklemeden gün içinde su içmek gerekiyor. Bir de telefonsuz vakit geçirebildik mi en azından birkaç saat kitap okuyarak, müzik dinleyerek ya da hiçbir şey yapmayarak bence hafta içine pazartesi gününe hazır oluruz gibi geliyor.

Hathaway ve Tom Cruise rekabeti yaşanıyor ama en az onlar kadar önemli bir isim daha var vizyonda. Brad Pitt'in başrolü bir köpekle paylaştı ve bu köpekle resmen duygusal bir bağ kurduğunu da her sosyal medya paylaşımında gösterdi. Heart of the Beast de vizyonda, atlamayalım. Filmde eski bir özel kuvvetler askerinin ve savaş köpeğinin uçak kazası sonrası yaşadıkları anlatılıyor. Anne Hathaway ise başrolleri Dakota Johnson ve Josh Hartnett'la paylaştı. Verity'de ünlü yazar Verity Crawford'ı canlandırıyor. Filmde hayalet bir yazarın Verity'nin romanlarını tamamlamak için aile evlerine yerleşmesi sonrası yaşananlar anlatılıyor. Bu film Anne Hathaway'in 2026 yılında izleyici karşısına çıktığı 5. filmi. Devil Wears Prada 2, Odyssey, Mother Mary, The End of Oak Street'in ardından Haziran ayında bir de hamile olduğunu öğrendik Anne Hathaway'in ve filmdeki performansıyla Tom Cruise'u ezip geçeceğini konuşuyor sinema eleştirmenleri günlerdir. Tom Cruise'uysa Trumpvari bir karakterde izleyeceğimiz Digger'da milyarder bir narsist, kamuoyunu kendi çıkarlarını manipüle ederek dünyayı küresel bir felaketle karşı karşıya bırakması ve bu felaketin kurtarıcı rolünde de yine kendisini göstermesi anlatılıyor. Bakalım gişe rakamları neler anlatacak bize.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Paris Moda Haftası devam ediyor. Bundan bize ne diyecek olursanız, bu yıl Türk oyuncuların, sanatçıların, şarkıcıların Paris çıkarması konuşuluyor resmen. Günlerdir sosyal medyada ve basında. Serenay Sarıkaya'nın Eiffel Kulesi'nin önünde bir Fransız markasının diyelim defilesinde podyumdaki enerjisiyle başladı. Bütün dalga bence de muhteşemdi. Demet Özdemir'in başka bir markanın defilesinde ön sırada görülmesiyle devam etti. Ardından Sümeyye Aydoğan Paris'te Elit dizisiyle dünya çapında tanınan İspanyol bir oyuncuyla yan yana poz verdi. Son olarak da Hadise Paris Moda Haftası kapsamında bir giyim markasının yine defilesinin davetlileri arasındaydı ve defileyi Jennifer Lopez de yan yana izledi. Bu anlarda sosyal medyada gündem oldu. Renkli bir hafta geçirmiş oldu sosyal medya bu sayede bence. Mebrure ile devam edelim biz de pazar sabahına. Her duyduğumda enerjimi yükselten şahane bir şarkı bu gerçekten. Değilim. Şimdi popun kralı, kral

Havalar soğudukça evlerde daha çok vakit geçiriliyor. Tabii doğal olarak da daha çok içerik tüketiyoruz. Sonbaharla beraber izleyiciyle buluşan yapımların sayıları da artıyor. Özellikle dijital platformlarda. Mobland'in ikinci sezonunu artık herkes izlemeye başladı diye tahmin ediyorum. Üçüncü bölümde cumartesi günü erişime açıldı malum platformda. Bir Tom Hardy hayranı olarak, ki bence Bond gerçekten Tom Hardy olmalıydı. Bekleye bekleye süre uzadıkça yaşlandı adam. Belki hala bir şansı vardır bilmiyorum ama Pierce Brosnan, Helen Mirren ve Tom Hardy'li suç dizisini lütfen kaçırmayın. İngiliz suç örgütlerinin iç işleyişini ve aileler arasındaki çatışmaları merkeze alıyor. Yine bir İngiliz yapımı olan War'u da atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Dominic West ve Sienna Miller'ın başrollerini paylaştığı dizide İngiliz hukukunda en çok konuşulan boşanma davalarından birini konu ediniyor. 13 Ekim'de Diplomat'ın 4. sezonu erişime açılıyor. Romantik komedi dizisi Nobody Wants This 3. sezonuyla yine yayında olacak, erişime açılacak bir başka yapım. Dizide bir podcast sunucusu ve bir haham arasındaki aşk anlatılıyor. 22 Ekim'de de platformda

0: Cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerin...

4 Ekim 2026 Pazar, bugün yavaş yavaş müsaade isteyeceğim ama bir hatırlatmam var. Bir koşu etkinliği nedeniyle Avrupa yakasında sahil yolunun bir kısmı trafiğe kapatılmıştı. Sahil yolu Yeni Kapı ile Sarayburnu arasında trafiğe kapatılacak diye duyuru yapmıştı belediye. Bu süre içinde trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak. Parkurun tamamlanmasıyla da yol yeniden trafiğe açılacak. O bölgeye gitmesi gerekenler kontrol etsinler duyurusunu sosyal medyadan etkinliği bitip bitmediğini öğrenmek isteyebilirsiniz. Hatırlatmak istedim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güner Sönmez. Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu aynı zamanda, biliyorsunuz. Yani her sabah olduğu gibi bu pazar sabahı da büyük bir kalabalıkla güne giriş yaptık ve hazırlık yaptık. Şimdi gidiyorum. Yarın sabah yeniden mikrofon başında olacağım. Harika bir pazar geçirin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
4: lazım. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Manifest Toz Pembe. 6 numara Bora Duran Döndüm. 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Hadise Ara Beni. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Poison, Başımda Belalar. 9 numara Blok 3, Değiştiremezsin Yazılmışsa. 8 numara Manifest, Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Blok 3, Kırgınım. 6 numara Manifest, Toz Pembe. 5 numara Crash, Benim Olsana. 4 numara Blok 3, Çok Güzel Gülüyorsun. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran, Döndüm. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Hadise Ara Beni. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crash Benim Olsana. 4 numara Manifest Toz Pembe. 3 numara Blok 3 Poesi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Kıraş Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana. Benim olsana. Sekiz numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen. Altı numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Bora Duran Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Dört numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Üç numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. İki numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Top liste.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren lisesizliği var. Ferri Artline artısı var.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 4 Ekim. Haftanın belki de en sevilen günü. Pazar günündeyiz. Kimimiz battaniyenin altında, kimimiz kahvesini almış balkon keyfi yapıyor. Kimi de pazar günü çalışanlar arasında. Nerede olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun en güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Ben Arzu Kaya 2 saat boyunca buradayım. Bu arada bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bununla ilgili konuşacağımız çok konu var. Mesajlarınızı da alacağım. Ama önce Manifest ve Ajda Pekkan'ı dinleyelim. Hileli.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstikçe iyi hissedeceksin.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Tan mağazalarında.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

Evet, bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Aslında hayvanları sevmek sadece bugün hatırlanacak bir şey değil elbette. Sokakta yanımızdan geçen bir canlının önüne bir kap su koymak, açsa mama vermek, bir hayvanı sahiplenmek, sahiplenemiyorsak bile yaşam alanlarına saygı göstermek bizim sorumluluğumuzda. Nasıl biz insanların bu dünya üzerinde yaşama hakkı varsa hayvanların da elbette yaşama hakkı var. Evet, konuyla ilgili mesajlarınızı bekliyorum. Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili söylemek istediğiniz eminim çok şey vardır. Bekliyorum. 0533 781 7474 WhatsApp hattımız.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar ne kadar çabuk değişti. Şort ve tişörtle geziyorduk daha dün ve bugün mont giyiyoruz. Çok enteresan. Biraz hızlı oldu galiba bu değişim. Evet, pastırma yazı geliyor bu arada. Yarın itibariyle gündüzleri ılık, geceleri ise soğuk havalar etkili olacak. Bu hava koşulları pastırma yazı olarak adlandırılıyor. Yağışlar ülke genelinde azalmaya başlayacak ve bir süre daha sakin, yağışsız günler bizleri bekliyor. Bu süreçte kendinize dikkat edin. Gündüzleri ılık hava olacağı için terleyebilirsiniz. Ancak yanınızda ince de olsa bir ceket bulundurmanızda fayda olacak. Evet, Pop'un kralındasınız. Yine şahane şarkılarımızla bu keyifli pazar gününe devam ediyoruz. Zeynep Salih, Bana Da Söyle. You.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü ve bugüne özel dinleyicilerimiz birçok şey yazmışlar. İstanbul'dan Aslı, benim için hayvan sevgisi bir günle sınırlı değil. Sokakta gördüğüm her canlının önüne elimden geldiğince su ve mama koyuyorum. Tebrik ediyorum Aslı'cığım, keşke herkes senin gibi olsa. İzmir'den Yasin yazmış, çocukken korktuğum köpekleri şimdi çok seviyorum. Büyüdükçe onların bize zarar vermek için değil, çoğu zaman kendilerini korumak için tepki verdiklerini öğrendim. İnsanların biraz daha bilinçli olması gerekiyor bu konuda demiş. Haklısın Yasin. Ankara'dan Miray yazmış. Evde bir kedim var, adı Lokum. Bazen onun beni sahiplendiğini düşünüyorum. Kediler gerçekten öyle ama. Evin sahibi gibi oluyorlar. Eve geldiğimde kapıda karşılıyor. Moralim bozuksa yanıma gelip oturuyor. Hayvan sevgisi gerçekten insanın hayatını değiştiriyor. Kesinlikle öyle. Benim de minik bir Pakom var, köpeğim. O kadar tatlı ki ben bazen diyorum ki yani bulsa konuşacak benimle, dile gelecek. O kadar akıllı bir hayvan. Onları koruyalım, onları aç bırakmayalım. Bence onların varlığı bu dünya üzerindeki en güzel duygu. Evet, Pop'un Kralı'nda çok güzel, çok keyifli bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıyı mesaj gönderen dinleyicilerime armağan ediyorum. Poezi, uyuyamadın değil mi? Aklımda.

gün pazar. Keyfin, geç kahvaltının, aileyle bir arada olmanın, plan yapmanın ya da hiç plan yapmamanın günü. Keyfiniz bol olsun. Yine Kral Pop Radyo'nun güzel şarkılarıyla güne devam ediyoruz. Onlardan biri için radyolarınızın sesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Çünkü en sevdiğiniz isimlerden biri. Şimdi sizinle Manifest Toz Pembe.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Seni
2: ister ol. 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB asus

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park açık hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Göster.

6 Ekim'e çok az bir zaman kaldı. İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılını şehrin özgürlük ve bağımsızlık ruhuyla hep birlikte kutlayacağız. 6 Ekim'de İstanbul'un birçok yerinde etkinlikler olacak, konserler olacak. Onlardan biri Üsküdar Sahil Meydanı'nda gerçekleşecek. Mavi Gri ve Fatma Turgut sahne alacak. Dediğim gibi sadece Üsküdar'da değil, İstanbul'un birçok yerinde etkinlikler olacak. Özellikle yarın daha netleşecek haberler, netleştikçe sizlerle paylaşmış olacağız. Ve şimdi Güneş'in ardından Edis bizimle. Bu şarkıyı çok özlemiştik değil mi? Martılar, popun kralı.

de kasaba. Her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmeye devam ediyoruz. Askıda kalem, defter, kitap, silgi, neye ihtiyaçları varsa gidip bir kırtasiyeden hepsini temin edip kırtasiyeye bırakıp ihtiyacı olan öğrenci gelerek ihtiyaçlarını oradan karşılayabilir ya da etrafınızda bulunan tanıdığınız ihtiyacı olan öğrencilere direkt olarak yardım edebilirsiniz. Nasıl olursa olsun şekli önemli değil. Önemli olan ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olabilmek. Çocuklarımızın eksiği kalmasın, eksiklerini düşünerek okumasınlar. Rahat bir şekilde okullarına huzurla gitsinler. El birliğiyle onları mutlu edelim. Evet, Pop'un kralındasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz burayla devam ediyor.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Umarım çok keyifli, dinleneceğiniz, en sevdiğiniz filmleri izleyerek güzel bir pazar günü geçirirsiniz. Yarın kocaman bir haftaya başlıyoruz. Dolayısıyla enerjinizi toplamanız gerekiyor. Geç yatmayın, olur mu? Yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Şahane bir pazar günü sizlerin olsun. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Mutlu pazarlar Türkiye. Pistim.

0: Radyo Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla geri sayım başladı. Bu hafta listemizde 20 numarada Lynette var. Meğerse şarkısıyla Lynette, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 20 numarası. Şarkının sözü ve müziği Samet Kurt'a ait.

0: yaşım.
1: Düzenlemesini Berk Arda Büken'in yaptığı Eva Records tarafından yayınlanan Linet yorumu meğerse listemizin 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarasıysa Mebrure. 20. haftasında listemizde bir basamak geriledi ve Mebrure Değilim şarkısını 19 numarada dinliyoruz.

İstanbul Müzik House tarafından yayımlanan Mevrure Değilim listemizin 19 numarasıydı. Geri sayım haftanın 18 numarasıyla devam ediyor. Kayıp Persona albümü ve bu albümde birbirinden değerli şarkılar. O şarkılardan biri de Blok 3 yorumu Kırgınım. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 16. haftasında iki basamak geriledi ve 18 numaranın sahibi oldu.

Sözümüzü Blok 3'e, düzenlemesi de Narko ve Cerrah'a ait. Kırgınım şarkısıyla Blok 3'ü geri sayımda 18 numarada dinledik. 17 numarada ise Mela Bedel var. Mustafa Sandal Saygı Bir projesi birbirinden değerli Mustafa Sandal şarkıları birçok önemli isim tarafından yorumlandı. İki Taz Çorba şarkısına ise Mela Bedel ses oldu ve çok sevdik. Listemizde 17. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyor, bu haftada 17 numaranın sahibi oluyor. Görsün.

batsın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Mmm, bu tatlı aşmış.
2: Kremesi süt aşmış, kremesi süt aşmış.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

sayesinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Top 20. Kısa bir reklam arası molası sonrası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da haftanın geri sayımı 16 numarayla devam ediyor. 27 haftadır listemizde. Ve bu hafta Ömrüm şarkısıyla APO'yu listemizde 16 numarada dinliyoruz.

Sözümü ZAPO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait Mahzen Medya tarafından yayınlandı. Ömrüm şarkısı ve APO yorumu bu hafta 16 numaraydı. Haftanın 15 numarası ise bir basamak gerileyen Elif Buse Doğan oldu. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemede de Kerem Aktağ var. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri listemizin 15 numarası.

20. haftasında listemizde Elif Buse Doğan Yangın Yeri şarkısıyla 15 numarada yer aldı. Haftanın 14 numarası ise Poison. 8. haftasında listemizde Başımda Belalar şarkısıyla bu hafta bir basamak yükseldi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14 numarada Poison, Başımda Belalar dinliyoruz.

sözü müziği Barış Anaç ve Uğulcan Nihat'a, düzenlemesi de Barış Anaç'a, yani Poyzi'ye ait. Başımda Belalar, Poyzi 14 numaraydı listemizde. Geri sayımda haftanın 13 numarası ise Mabel Matiz. Umrum Dışı şarkısının sözü ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner'e ait, Post Records tarafından yayınlanan Umrum Dışı, Mabel Matiz yorumu listemizde haftanın 13 numarası.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerleyeceğiz ve 13 numarayı dinledik. Umrum Dışıyla Mabel Matiz'di. Haftanın 12 numarası ise listemizde 13. haftasında Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı. Hemen her şarkısında olduğu gibi sözü müziği düzenlemesi Tan Taşçı'ya ait. Gidişat, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Bu haftada 12 numarada dinliyoruz.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı'ydı. 11 numarada ise Nefes var. Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 11 numarası. Söz müzik Mehmet Akbay'a ait ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Nefes yorumu Sana Düşüyorum 11 numaranın

Listemizde 5. haftasında 11 numarada dinlediğimiz Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes vardı. Ve geldik haftanın 10 numarasına. 10 numarada Crash var. Crash şarkısıyla kendi isimlerini verdikleri şarkıyla önemli bir çıkış yakaladılar ve üretmeye devam ediyorlar. Bu hafta Crash, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 10 numaraya yerleşti.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 4

0: varsa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
2: iş bankası. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 9 numarasıyla geri sayıma devam edelim. 9 numarada uzun süre yayınlandığı haftalar itibariyle zirvede yer alan şarkılardan biri Manifest Ajda Pekkan Hileli var. Bu yaz da çokça dinledik. Listemizde 21. haftalarında geçtiğimiz haftaki yerini korudular. 9 numaranın sahibi oldular. Kalın.

Şarkının sözleri Ateş Atilla'ya ait, Hypers Müzik tarafından yayınlandı. Hileliyle Manifest Ajda Pekkan listemizin 9 numarasıydı. 8 numaradaysa Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü müziği APO'ya ait ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 8 numaranın sahibi oldular.

Listemizde 11. haftasında Sibel Can ve APO ile Kıyamam dinledik 8 numarada. Haftanın 7 numarası ise Blok 3. Kayıp Persona albümünde yer alan ve son haftaların en popüler şarkılarından biri. Kendi albüm içindeki rekabetten kaynaklı söylüyorum. Sebebi yer listemizde bu hafta 7 numaraya geriledi. Şarkının sözü müziği Blok 3'e ve düzenlemesi de Narko Cerrah'a ait. Blok 3, Sebebi Yar, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14. haftasında 7 numaranın sahibi oluyor.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numarada Blok 3 ile Sebebi Yar dinledik. Geri sayımda Blok 3'ten Kırgınım şarkısını 18 numarada dinlemiştik ve 7 numarada Sebebi Yar vardı. Şimdi geldik haftanın 6 numarasına. 6 numarada listemizde 7. haftasında yükselişine devam eden Burak Bulut var. Ah be Manolya şarkısıyla 2 basamak yükselerek Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 6 numarası oluyor.

Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah Be Manolya, Burak Bulut listemizde 6 numaraydı. 5 numaradaysa listemizin en uzun süredir yer alan şarkısı. Semih Cenk ve Çıkmaz Bir Sokak'ta var. 48. haftasında Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokak'ta 5 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Semi Cenk'e, düzenlemesi de Semi Cenk ve Berkar'da Büken'e ait Eva Records etiketiyle yayınlanan Çıkmaz Bir Sokaktayla Semi Cenk'i 5 numarada dinledik. Şimdi ise 4 numaranın sahibi var. 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al şarkısı 28 haftadır listemizde ve bu hafta bir basamak geriledi, 4 numaranın sahibi oldu. Beni Al.

Söz Mertkan Erkan, müzik Sertan İpek ve Mertkan Erkan, düzenlemede Kürşat Kahraman'a ait Beni Allah Ankara Ekos listemizin 4 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 3 numarasıysa listemizde 15. haftasında zirve yarışının önemli isimlerinden Hadise oldu. Ara Beni şarkısıyla Hadise bu hafta bir basamak geriledi ve 3 numaranın sahibi oldu. Ara Beni şarkısının sözü Şehri, müziği Hadise ve Esat Fidan'a ait. Hadise, Ara Beni listemizde 3 numara.

Düzenlemesini Esat Fidan'ın yaptığı Pasaj Müzik tarafından yayınlanan Hadise ve Ara Beni listemizde 3 numaradaydı. Zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına geldi sıra. 13 haftadır listemizdeler. Manifest, Toz Pembe ile bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı ve 2 numaranın sahibi oldu.

Aslan'dan kampanyaya katılan Akses'le 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Vodafone.com'da.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: 17 numara. Numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 15 numara.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 14 numara.
3: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 13 numara.
4: Yavrum bu dertler benim, ben bittim boy.
0: İki numara.
5: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana deyim, canımız yanacak.
0: 11 numara.

0: Pop Radyo Top 20 10 numara. Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim. 9 numara.
1: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşimi.

0: 4 numara. Üç numara. Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni. İki numara. Çok toz bende, hislerle, kafayı bozdun sen o düşlerle. Kral Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Bu haftada bir numaranın sahibi Blok 3, fakat şarkısı Kayıp Kalp. Sözü müziği Blok 3'e, düzenlemesi hemen her şarkıda olduğu gibi Kayıp Persona albümündeki Narko ve Cerrah'a ait. Kayıp Kalp'le Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta zirvenin sahibi bir numara.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüsler'de Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Huzurevi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzurevi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları huzurevi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzurevi müdürü Kerem Kaymaz elde edilecek ürünlerin yeniden huzurevinde kullanılacağını söyledi.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: İşin gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2.000 TL'lik yakıt

0: ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Şu şarkıda bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel geçti mi pazar günü? Çok hızlı geçmiyor mu pazar? Sanki saat daha hızlı çalışıyor. Sabahleyin daha bütün gün var bana diyorsun. Sonra bir bakmışsın öğleden sonra olmuş. Sonra bir yemek, bir kahve, biraz ev işi derken belki kısa bir dışarı çıkma. Saat bir anda ilerliyor. Pazarın garip tarafı bu bence. Hafta içinde saatlerin geçmesini bekliyoruz. Pazar günü biraz yavaşlamasını istiyoruz. O yüzden bence bugün günün kalanını yarın pazartesi diye küçültmeyelim. Belki bir ziyaret, belki güzel bir yemek, belki hiçbir şey yapmadan oturmak. Ona da ihtiyaç var değil mi? Çoğu zaman söylerim, bir günün güzel geçmesi için büyük planlar gerekmiyor.

adımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Bugün biraz yavaşlayanlar, frenleyenler var mı? Bugün yavaş yaşamak isteyenler, gerçi günün büyük kısmını bitirdik ama artık geri kalan saatlerde en azından biraz yavaşlamak. Evet, öyle her güne %100 enerjiyle başlamak pek mümkün olmuyor. Bazı gün insan çok konuşmak istemiyor mesela, çok düşünmek de istemiyor. İşini yapsın, kahvesini içsin, sevdiği müzik çalsın, gün kendi halinde aksın istiyor. Pazarı öyle yaşayanlar var mı? Bence bunun bir sakıncası yok. Her gün hayatımızın en verimli günü olmak zorunda değil. Öyle değil mi? Bazen günü sadece güzelce tamamlamak da yeter. Denir ya, kazasız belasız şu günü de atlatalım. Bugün kendinizden çok büyük şeyler beklemiyorsanız eğer, rahat bırakın. Bazı günlerin başarısı kendimizi fazla yormadan akşam saatlerine ulaşabilmekle saklı.

Hadi bakalım, çok önemli bir meselemiz var. Akşamüstü saatlerinde şu konuyu çözelim. Akşamüstü çay mı kahve mi? Kahveciler, çaycılar, bir de ben her ikisini de içerim diyen tehlikeli bir grup. Ben galiba oradayım. Sabah kahve, yemekten sonra çay, akşam yine çay. Misafir gelse zaten çay. Aslında bazen ne içtiğimizden çok yanında kimin olduğu önemli. Tek başına 5 dakikalık kahve mola oluyor. Arkadaşla içilen kahve 1 saate çıkıyor. Çay desen sohbet uzadıkça sürekli yenileniyor. Belki içeceğin en güzel tarafı bu. Bahanesi bol. Bardağın içindekinden çok etrafında biriken muhabbet iyi geliyor.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize
2: bakın. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pazar akşamüstü saatlerine ilerlerken sosyal platformlarda gezinenler varsa en fazla yemek siparişi uygulamalarından reklam görüyordur. Genelde öyle oluyor. Pazar günü en fazla sipariş verilen günlerin başında geliyor. Türkiye'nin her evinde her gün sorulan sorudur bu büyük soru. Bugün ne yapacağız? Evet, ne yapacağız bugün? İlginçtir. Bazen yemeği yapmak değil, ne yapılacağına karar vermek daha zor. Sen ne istersin? Fark etmez. Makarna. Dün yedik. Tavuk. Canım istemiyor. Köfte mi yapsak? Hani fark etmezdi. Sonunda yine evde ne varsa ona dönülüyor. Bence yetişkinliğin kimsenin bize söylemediği taraflarından biri bu. Hayatımız boyunca neredeyse her gün ne yiyeceğimize karar vermek zorundayız. Yani bir gün büyüdüğünde buna karar verme zorunluluğun var deseler zor gelir. Ben baştan konuşsak bu konuyu. Bugün siz de kararsızsanız kolaylaştıralım. Güzel yemek, üzerinde en az düşündüğümüz yemek bana kalırsa.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir pazar geçti mi? Hafta sonunuz sizi tatmin etti mi? Evde günü geçirenler, sizlere sorum var. Herkesin cevaplayacağı bir soru. Sizin evde en sevdiğiniz yer neresi? Koltuk mu? Balkon mu? Bahçe mi? Mutfak mı? Belki pencerenin kenarında küçük bir köşedir. İnsan zamanla evin içinde kendine bir yer açıyor, bir yer seçiyor. Oraya oturunca biraz rahatlıyor. Kahvesini orada içiyor, telefonuna orada bakıyor. Bazen hiçbir şey yapmadan oturuyor. Ev dediğimiz şey de bu değil mi zaten? Her metrekarenin aynı değeri yok. Bazı 2 metrekareler bütün evden daha kıymetli oluyor. Ona zaten sevdiğimiz köşe diyoruz. Dün benzer şeyi eşimle konuştuk. Fazlasıyla dışarıda geçen bir hafta sonuydu. Eve dönünce o rahatlığın etkisi. Dinlenmek için uzaklarda değil, evin içinde doğru yere oturmak ihtiyacındayım demiştim. Katılıyorum sana.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park açık hava. 25 Ekim Kocaeli Derince

Şu anda arabada olanlar, seyahat edenler, belki de aracında bizi dinleyenler. Yalnızken şarkılara eşlik ediyor musunuz? Bir de kırmızı ışıkta yan yana arabaya bakıp beni gördüler mi? Sesi biraz kısanlar vardır. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Araba bazen insanın küçük özel alanı oluyor. Her sabah oğlumu okula götürürken ikimiz de yüksek sesle dinliyoruz. Gümbür gümbür. Tabii biraz kısma ihtiyacı hissediyoruz ve yan yana araçlar bir araya geldiğimizde. Araba bazen insanın küçük özel alanı oluyor dedik ya. Şarkı söylüyoruz, kendi kendimize konuşuyoruz. Günün tartışmasını kafamızda tekrar ediyoruz. Sonra sevdiğimiz bir şarkı giriyor. Her şey 2 dakikalığına değişiyor. Trafikteki en güzel şeylerden biri bu bence. Yol aynı yol. Ama doğru şarkı gelince bir anda biraz daha çekilir hale geliyor. Umarım sıradaki şarkı sizin için doğru şarkıdır.

Sizlere standart bir aile meselesinden bahsedeyim. Birçoğumuzun ailesine yaşadığı konu, kaç dakikaya hazırsın sorusu. Evet, hafta sonu çok yaşamışsınızdır bunu. 5 dakikaya hazırım. Bu 5 dakika dünyanın en esnek zaman ölçüsü yalnız. Genelde erkekler 5 dakikayı biraz daha verimli kullanır, birkaç dakikada hazırlanır. Fakat kadınlar için aynı şey söz konusu olmayabilir. Bazen 5 dakika 20 dakikaya esner. Özellikle evden birkaç kişi birlikte çıkılacaksa. Birinin ben hazırım demesi yetmiyor. Ayakkabı bulunacak, telefon alınacak, son kez aynı bakılacak, makyajlar tazelenecek. Sonra kapıdan çıkılıyor. Bir anahtar nerede diyor. Eyvah, geri dönüyor. Süreç yeniden başlıyor. Evde saat değil de ayrı bir zaman dilimi kullanılıyor o yüzden. Ben öyle diyorum. 5 dakikaya çıkıyorsa onun ismi, hayır hayır, gerçek süresini kimse bilmez o 5 dakikanın. Artık süre vermemeyi tercih ediyorum. Böyle kafam daha rahat.

kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Pazar akşam saatlerine ilerlerken karnı acıkanlar ama biraz da üşenenler, canın bir şey istiyor ama ne istediğini bilmiyorsun. Mutfağa gidiyorsun, buzdolabını açıyorsun, bakıyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun. 5 dakika sonra gitmişsin, yine açıyorsun. Sanki içinde yeni bir şey oluşmuş gibi. Yok, her şey aynı. Aynı peynir, aynı yoğurt, aynı yarım limon. Aslında bazen aç değiliz, sadece canımızın ne istediğini bilmiyoruz. Ve cevabı buzdolabında arıyoruz. Bir diyetisyen arkadaşım Seren şöyle derdi. Durdurulamaz açlık hissiyatı geldiği zaman buzdolabından uzak dur. O dolabın kapağı sürekli açılır, kapanır. Daha sonra göz en yüksek kalorili şeyi bulur, onu yemeye çalışır. Evet, bazen de bu oluyor. Gerçekten aç mıyım yoksa sıkıldım mı diye sormak lazım bence. Tabii bu sorunun cevabını kendiniz vereceksiniz. Buzdolabından beklerseniz dolabın size vereceği cevap pek iyi olmayabilir. Güzel bir akşam diliyorum. Ben Mert Rusçuklu ve iyi haftalar şimdiden. Yarın Kral Pop'ta yeniden görüşmek dileğiyle öğle saatlerinde buluşacağız. Sevgiler.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Eden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Manifest Toz Pembe. 6 numara Bora Duran Döndüm. 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Hadise Ara Beni. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Poise, Başımda Belalar. 9 numara Blok 3, Değiştiremezsin Yazılmışsa. 8 numara Manifest, Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Blok 3, Kırgınım. 6 numara Manifest, Toz Pembe. 5 numara Crush, Benim Olsana. 4 numara Blok 3, Çok Güzel Gülüyorsun. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran, Döndüm. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Hadise Ara Beni. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crash Benim Olsana. 4 numara Manifest Toz Pembe. 3 numara Blok 3 Poison Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Kıraş Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana. Benim olsana. Sekiz numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Altı numara Blok 3 Kayıp Kalp. Beş numara Bora Duran Döndüm. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana. Dört numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Üç numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdum sen o düşlerle. İki numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.